O yine gayet hesapla. Yine deli, yine deli daya. Yenisi ma edaya. Goena, yena. Vena, dena, mana. Sana, gana, yana. Ne kaini ki sine ku geni.